çıkar mı sarına migra. Sinemo dut mı nava darına migra. Alaygo bar çıkar mı sarına migra. Sinemo dut mı nava darına migra. Alaygo bar çıkar mı sarına migra. Sinemo dut mı nava darına migra. Alaygo bar çıkar mı sarına migra. Sinemo dut mı nava darına migra.

0: Stay strong.
1: Merhaba, ben Mert Balkanlı. Ultimo Gadigal Country'den herkese selam. 25 yılını dolduran Courier Radio'ya sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum. Burası harika insanlarla dolu. Herkese çok